0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Haydut İsrail bir kez daha Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldırdı. Akdeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilerden 40'ı hukuk dışı müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Saldırıda 68'i Türk olmak üzere 40 ülkeden 332 aktivist alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır dedi. Erdoğan, filodaki Türk vatandaşların geri dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınandı. Söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Futbolcular kabule şampiyonluk kupasıyla geldi. Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı takımlarla yapılan maçlar için birlik mesajı verdi. Hangi takımı tutarsak tutalım, hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı

2 ila 3 gün ertelediğini duyurdu. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor dedi. İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla sunduğu güncellenmiş anlaşma teklifi Washington tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Tahran, ABD ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturulduğunu da duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonla görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda merkezde görevli 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 19 yaşlarındaki iki saldırgan İslam merkezi yakınlarında ölü bulundu. Polis şefi saldırganların kendi kendilerini vurduklarını söyledi ve saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç bir durum değerlendirmesi yaptı. Saldırının çok dikkatli bir şekilde inceleneceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından gözler yeniden Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e gidiyor. Kritik zirvede İran krizi, enerjide işbirliği ve ABD'ye karşı ortak strateji başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Murat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın sevgili dinleyenler. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde bu anlamlı günü gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. Sabahın namesinde hem bu özel günü anacak hem de kalplerimizi birleştiren eserlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran Serdar Özeren teknik yönetimde bizimle. Mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor, sözü şarkılara bırakıyoruz. TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

0: TRT Name.
1: Sabahın Namesi'nde bugün Türk sanat müziğinin en güzel şarkılarıyla saat 10'a kadar birlikteyiz. Yeni gün tüm dinleyenlerimize huzur, umut ve güzellikler getirsin diyerek. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinliyoruz. Alp Arslan söylüyor. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar.

Sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir. Sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız şarkıları TRT Nami'de Sabahın Namisi görselin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Kürdili Cazken şarkıyı dinliyoruz şimdi. Mine Geçili söylüyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: TRT Name.
1: Efendim, kimi dinleyenlerimiz için bu saatler güne hazırlık zamanı, kimileri için yol, kimileri içinse günün ilk molası. Nerede olursanız olun, bu sabah Sabahın Nahmesi ekibi olarak size eşlik eden seslerden biri olmaktan mutluyuz. Programımız Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğimiz, sözleri Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Kürdili Cazken şarkıyla devam ediyor. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söyleyemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Baki Duyarlı'nın Kürdili Cazkar eserini Milihat Gülses'in icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde yapımcımız Alp Hasankara İbrahimoğlu'nun seçmiş olduğu içinizi ısıtacak nameleri paylaşmaya devam ediyoruz. Yusuf Nalkese'nin Hicaz makamındaki sevilen eserini şimdi gönlünüze bırakıyoruz. Emel Sayın söylüyor. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.

Kıymetli dinleyenler, sabahın en güzel eşliği kimi zaman radyodan yükselen huzur dolu bir namedir. Şu an bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Sosyal medya üzerinden ulaştırdığınız her mesaj mutluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sabahı bizimle paylaşan, kulak veren tüm gönül dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sabahın namisi. Güftesi

Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicaz şarkıyı da sürüyor. Ahmet Özhan söylüyor. Engin de yavaş yavaş günün minesiz oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın bu saatlerinde yollarda olan tüm dinleyenlerimize selamlarımızı iletiyoruz. İşe gidenler ya da belki de uzun bir yolculuğa çıkanlar, hayatın akışı içinde ilerleyen herkese namelerimizle birlikte eşlik ediyoruz. Yolunuz açık, gününüz aydınlık olsun sabahın namesinde. Esra İçöz ve Alp Arslan Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz makamındaki şarkısıyla geliyor huzurlarınıza.

Değerli dinleyenler, sabahnamesinde şimdi biraz mazinin izini süreceğiz. 1970'lerin o kendine has tınıları, unutulmayan şarkıları ve hafızalara kazınan duygularıyla birlikte. Belki bir pikap başında dönen bir plak, belki radyodan yükselen bir melodi. Yıllar geçse de silinmeyen ve her dinleyişte yeniden hatırlanan o güzel anlara doğru küçük bir yolculuk yapacağız şimdi sabahnamesinde. Yaşar Özel'in sesiyle, sözleri İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Zeynettin Maraş'a ait Rust eseri dinliyoruz. Sana dönmek ne güzel, kuşlar gibi uçarak, tekrar görmek yüzünü, dertleri unutarak.

Sana dönmek ne güzel, kuşlar gibi uçarak Yaşar Özel'in sesinden dinledik bu güzel şarkıyı. Sevgili dinleyenler, sosyal medya üzerinden gelen mesajlarınızda şöyle bir göz attığımızda en çok karşılaştığımız sorulardan biri şu: bu güzel şarkıları kim seçiyor oluyor? Öncelikle bu ilginiz ve merakınız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Demek ki aynı duyguda, aynı namelerde buluşuyoruz. Hemen paylaşalım. Bu keyifle özen hazırlanmış seçkilerin arkasında yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu var. Biz de mikrofonun başında onun titizlikle hazırladığı bu güzel eserleri sizlere ulaştırmanın keyfini yaşıyoruz. Mesajlarınızla yayınımıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor. Bu güzel sabahı birlikte paylaşmanın mutluluğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Sabahın namesinde. Sözleri Enis Behiç Koryüre'ye, bestesi Erol Sayan'a ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz şimdi. Muazzez Ersoy söylüyor: geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın.

Efendim bugün günün incisi gençlik, sabahın namesinde günün kelimesi gençlik. Gençlik sadece bir yaş aralığı değil, aynı zamanda umudu diri tutan, hayal kurmaktan vazgeçmeyen ve her defasında yeniden başlayabilme cesaretini içinde taşıyan bir ruh hali. Yenilenmenin, öğrenmenin ve geleceğe inançla bakabilmenin en güçlü ifadesi. 19 Mayıs 1919'un bizlere emanet ettiği gençlikse sorumlulukla büyüyen, değerleriyle yol alan ve yarınları şekillendiren en kıymetli gücümüzdür.

Şebabet gitti de elden başından gitmiyor sevda. Tükendi takatü tabım, muhabbet bitmiyor hala. Udi Cemil Bey'in Rast eserini Üstad Alaaddin Yavaşça'nın icrasıyla dinledik. Sevgi ve saygıyla da hocamızı anıyoruz. Sevgili dinleyenler, bazı şarkılar vardır. Yalnızca kulağımıza değil kalbimize de dokunur. İçinde bir temenni, bir içten dilek saklar. Şimdi öyle bir eser dinleyeceğiz Sabahın Namesi'nde. Dileriz ki gözlerinizden umut, kalbinizden güzel duygular hiç eksilmesin. Hayat her birimize gönlümüzden geçen en güzel arzuları getirsin. Serap Mutlu Akbulut, sözleri İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Rast makamındaki şarkıyı seslendiriyor şimdi. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

0: İstek zamanı.
1: Sabahın namisinde bir saati geride bıraktığımız bu dakikalarda TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden yurdumuzun dört bir yanından bizlere ulaşan dostluk dolu iletilerinize yer vereceğiz şimdi. Her mesaj bu sabahın namisine ayrı bir renk katıyor. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız sevgili dinleyenlerimiz. Farklı şehirlerden, bu sabahta farklı şehirlerden sesimize eşlik eden dinleyenlerimiz var. Efendim Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, günaydın diyerek 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun Burçin Hanım demiş. Yanık Ömer isimli eseri sizden istiyorum. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve tüm TRT Name dostlarım için gelsin bu eser diye belirtmiş. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de aramızda. Efendim işi Arif Hanım'a, ablası Teslime Tacar'a, Osman Tacar'a ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Muharrem Yorulmaz da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Ankara'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyor ve sıradaki ekibe tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor dinleyicimiz. Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Hüseyin'i eseri dinliyoruz şimdi. Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor.

8.11'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz dostluk dolu, sevgi dolu iletilerinizi paylaşıyoruz sizlerle. Karabük'ten Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getireceğiz. Güftesi Şahin Çağatay'a, bestesi Baki Duyarlar'a ait şarkıyı Behiye Aksoy'un sesinden dinleyeceğiz. Efendim, Antalya'dan İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte, sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomru Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte dinliyorlarmış. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine ve torunum Mert Uzal için, aynı zamanda Yücel Nilüfer, Şenol ve Sude Nur için gelsin bu şarkı demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli için sıradaki şarkı Burç İnan'ın bizlerle birlikte olsun demiş. Öyle olsun efendim. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu selam ve sevgilerini gönderiyor. Denizli'ye de bir selam gönderelim TRT İzmir Radyosu stüdyosundan. Şimdi Behiye Aksoy'un icrasıyla dinliyoruz. Hasret. Hasret.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki otoyol ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması işi kapsamında 03.22 İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Menemen İstikameti köprü derzlerinin yenileme çalışmalarından dolayı 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ayrıca aynı kilometrede Gediz Köprüsü'nde de 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde ise sol şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. Kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapıcık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19-22. Kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Düzce ve Zonguldak dışında Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Ankara 20, Kastamonu 19, Trabzon 17, Erzurum 15 ve Şanlıurfa 25 derece olacak.

0: istek zamanı.
1: Aziz Abacı'nın icrasıyla sözleri Sami Derin Tuna'ya, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Yüzam şarkıyı dinledik. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğiydi. Tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı istedi. Güldür artık ağlatma, yoktan dertler yaratma. Efendim 8.33'ü gösteriyor saatlerimiz. Sabahın Namesi TRT İzmir Radyosu stüdyolarında. Sosyal medyadan sizlerin göndermiş olduğu birbirinden güzel iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Karabük'ten Hürmet Özdemir bizleri selamlamıştı. Aydın Karaca Su'dan Adnan Önem bizlerle birlikteydi. Sıradaki şarkıyı da tüm sevdiklerine armağan ediyordu. Selamlarını gönderiyor. Var olunuz, sağ olunuz diyoruz. Rıza Yakın Bafra'dan katılıyor programımıza. Eşi Fatma Hanım, kızları Nuray ve İlknur, aynı zamanda damadı Abdullah ve torunu Giray'a armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı, sevgi ve selamlarımızı gönderelim hemen. Hatice Biçer Konya'dan selamlamış bizleri. Konya'ya da TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgi ve selamlar gitsin. Hatay Bayas'tan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisini Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a ve Bursa'dan ziyaretime gelen damadım Samet'e ve kızım Özgünür'e armağan etmek istiyorum Urçin Hanım bu şarkıyı demiş. Ve tüm sevdiklerini ortak ediyor bu esere. Ayşe Ekiz, Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz eserini seslendiriyor şimdi. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok.

Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu günaydın diyor. 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun Burçin Hanım. Anamur'dan selamlarımı gönderiyorum. Eşim Medine Hanım, kızım Betül, oğlum İbrahim ve Anamur'da sevdiğim herkes için gelsin bu şarkı diye eklemiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel dileğiniz için. İlyas Aydın Ormanbey Köyü Tokat'tan selamlıyor. İhsan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Durak Çağatay, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Selami Kabakçı ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Salim Uz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlarını gönderiyor tüm sevdiklerine. Çanakkale'den Leyla Çabuk'da. Burçin Hanım, sıradaki eser tüm TRT Name dostlarım için gelsin demiş. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Günaydın, sevgi ve selamlarımızı gönderelim biz de ekip olarak. Efendim Engin Erdoğan'ın isteğini yerine getireceğiz. Çanakkale'den programımıza katılıyor dinleyicimiz. Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarım ve emeği bu programda emeği geçen herkese armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. İsmail Olgay'ın sesinden. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

8.45'e gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Musikimizin en güzel nameleriyle programımız devam ediyor. Instagram'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz var. Efendim Filiz Zorlu Çandarlı'dan sevgilerini gönderiyor ve güzel bir gün diliyor tüm dinleyicilerimize. Zuhal Güngör yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey dostları ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Dilek Yıldız yine selam vermiş bizlere. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Balıkesir'den Mehmet Uçak, ismimizin namelerimizle ulaştığı her yere günaydın Burşin Hanım. Güzel bir sabah diliyoruz ve tüm sıradaki şarkıyı da tüm gençlerimize armağan etmek isterim demiş. Aynı zamanda bakalım hemen Şükrü Özdamar, Nide Bor'dan sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Gaziantep'ten Arzu Bostancı Eri kahvesiyle katılıyor programımıza. Benal Taraz yine bizlere Gaziantep'ten güzel yayınlar dileyen dinleyicilerimiz arasında Gaziantep'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gülsefa Koçi, Can Polat, Kırıkkale'den günaydın, gün güzel, eserler güzel, siz de güzelsiniz demiş. Zarif mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Umut Akyürek söylüyor. Ada sahillerinde bekliyorum.

0: 8.50'yi gösteriyor saatlerimiz. Efendim Sabahın Namesi'ndeyiz şimdi. Mustafa Kına'nın isteğini yerine getireceğiz. Kayseri'den bizlere selam veren dinleyicimiz. Bu şarkıyı radyosunun başında olan TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bir de not düşmüş. İşimiz kolay, kazancımız bereketli olsun. Yüzümüzden de tebessüm eksik olmasın Burçin Hanım demiş. Gerçekten de öyle olsun. Her daim içimiz mutlu olsun. Adnan Yıldız, Ankara'dan Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramı hepimize kutlu olsun. Muazzez Abacı'dan Vurgun adlı eseri çalmanızı rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Her şey gönlümüzce olsun, iyi ki varsınız diye de eklemiş. Muazzez Abacı'dan geçmiş olduğumuz dakikalarda güzel bir eser dinlemiştik. Hem o eseri size armağan edelim, hem de şimdiki dinleyeceğimiz şarkıyı size ortak edelim. Efendim hemen bakıyoruz. Ecvet Kurt bizlere günaydın diyor. Tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Şimdi dinleyeceğimiz eseri Dinar Hacı Beşiktaş'tan günaydın diyor dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar. Gurbetteki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Kayseri Kara Kimse'den, Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü. Aynı zamanda Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları ile birlikte istiyor bu şarkıyı. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan, dostları ve sevdikleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Son bir istek daha alalım. Çevriye Avcıbaşı, Manisa'nın Şamar Köyü'nden bizlere merhaba demiş, günaydın diyor. Oğlu Selçuk ve kızı Fatma ve damadı Kaan'a armağan ediyor bu eseri. Hep birlikte dinliyoruz Zeki Müren'in icrasıyla. Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Bilge Özgen'e ait Hüseyini eseri. Bu bir dilek çeşmesi.
1: Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

Dikili'den Güler Sunar Karahan, TRT Name dostlarıyla birlikte güzel bir şarkı istemiş bizden. İskenderun Çağdaş TSM Koro arkadaşlarına ve tüm sevdikleri için Ayşe Taş'ın icrasıyla güftesi Nesrin Aksoyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Efendim, Manisa'dan Salih Kurt da sevdikleriyle birlikte, ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Yine Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı, oğlu Selçuk, gelini ve kızım Tuğba'ya armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Erdal Öztürk bizlere günaydın diyor ve bakalım. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan yine selam veren dinleyicilerimiz arasında Güler Sunar Karahan, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ali Onar, hayırlı işler, hayırlı sabahlar olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun da gerçekten. Hemen bakalım, Erdoğan Oktay Adana Ceyhan'dan tüm dostları için ve güzel yurdumun güzel insanları için sıradaki şarkıya biz de ortak olmak istiyoruz demiş. Pekala efendim. Ayşe Taş'ın icrasıyla Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim, ne dumanım kalmış ne de küllerim.

Ayşe Taş'ın icrasıyla dinlediğimiz bu güzel eser aynı zamanda Mersin'den Ayhan Aşkın'ın da isteğiydi. Bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları ve tüm sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz. 9.04'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesi musikimizin en güzel şarkılarıyla sizlerin iletileriyle devam ediyor. Bizlere Durmuş Altuntaş günaydın demiş. Zehra Bıçakçı İzmir'den selamlıyor. Selamlar olsun tüm dinleyicilerimize. Aynı zamanda Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden sevgi ve selamlarını gönderiyor. Afyon İsrihisar'dan Hasan Hüseyin Bakır da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Konya'dan Hatice Tuncer, Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bütün eserler İstanbul ve Konya'daki canlarıma gelsin demiş dinleyicimiz. Selami Kabakçı Niksar'dan TRT Lame dostlarına güzel bir selam vermiş. Ve hemen bakalım şimdi sıradaki istek şarkımıza. Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Müzeyyen Senar'ın unutulmaz icrasıyla. Güftesi Orhan Seyf Orhan'a, bestesi Hayri Yeni Güne ait Segah şarkıyı dinliyoruz. Ölürsem yazıktır sana kanmadan, kollarım boynunda halkalanmadan.

Efendim, Gaziantep'ten Gülsen ve İbrahim Ünal ve tüm sevdikleri için Eskişehir'den Saadet Okutucu ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait caz şarkıyı dinliyoruz. Seda Gökkadar söylüyor. Peşinden çok koştum, boşuna yoruldum.

Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim, sevgi neymiş diye sorduğun yerde. Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait Üzem şarkıyı Belgin Gök'ün icrasıyla dinledik. Adana'dan Selahattin Erzi, eşi Yıldız Hanım ve tüm sevdikleriyle birlikte istemişti bu şarkıyı. Aynı zamanda Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğiydi. Bu şarkıyı Emel Cüneyt aynı zamanda Esin Muhammed Şahinoğlu için istemişti dinleyicimiz. 9.18'i gösteriyor saatler. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi devam ediyor. Efendim, Osman Selçuk Altun bizlere günaydın diyor. Eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olacak. Aynı zamanda Uşak'tan Meral Özhan TRT İzmir Radyosu'na sevgi ve selamlarını göndermiş. Uşak'a sevgilerimizi gönderelim. Aldık selamınızı, var olunuz. Manisa 75. yıl mahallesinden Mehmet Uluyurt bizlere günaydın diyor. Kızı Hamide, damadı Ahmet, oğlu Ali Osman ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, efendim eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte günaydın diyor. Günaydın olsun, sevgi ve selamlarımızı gönderelim Burdur'a. Ve hemen şimdi bakalım sıradaki şarkımızın isteğine, kimler bizden bu şarkıyı istemiş. Hasan Eylen'in icrasıyla dinleyeceğimiz güzel bir eser var. Hep birlikte dinliyoruz.

Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş'ın isteğiydi bu şarkı. Köyüme armağan ediyorum bu eseri demiş ve tüm sevdiklerim için gelsin diye de eklemiş. Hep birlikte dinledik. Rıfat Ayaydın'ın sözlerine hayat verdiği Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısını Hasan Eylen seslendirdi. Efendim Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe. Herkese günaydın diyorum Burşin Hanım. İki keklik bir kayada ötüyor eserini çalarsanız memnun oluruz. TSM Türk Sanat Müziği'ni sevenlere ve sizlere armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Aydın Dilim'den Savaş Özata da bu şarkıya ortak oluyor. Milya Nülüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan günaydın demiş bizlere. Manisa Turgutu'dan Ali Balcı tüm TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Engin Erdoğan Çanakkale'den bizlere merhaba demiş. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor. Edirne'den Selda Karayiğit sevgilerini gönderiyor tüm TRT Name dostlarına. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Mustafa Sarı'dan alınan bir Balıkesir yöresine ait türküyü Kubat'ın icrasıyla. İki keklik bir kayada ötüyor.

Sabahın namesine göndermiş olduğunuz her bir mesaj bizler için çok kıymetli. İsteklerinizi mümkün olduğunca programımıza dahil etmeye gayret ediyoruz. Ancak yayın süremiz ve repertuar düzeni gereği tüm eserlere her zaman anında yer veremeyebiliyoruz. Şimdi sıradaki eseri iletinizde yer alan güzel dileklerle birlikte sizlere ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Efendim, unutmayalım, musikimizin her eseri ayrı bir değer, ayrı bir güzellik. Bizler de sizinle bu ortak duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız diyoruz dinleyicilerimize. Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getireceğiz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çelik, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Koçyiğit, Can Polat, Özcan Afacan ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Güftesi Erhan Yurduer'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi eseri Neşe Öztaş'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya ortak ettiğimiz dinleyicilerimiz kimler? Yasemin Yiğit, Güney'in incisi Adana'dan bütün sabahın namesi çalışanlarına, dinleyicilerine günaydın demiş dinleyicimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diye de eklemiş. Bizden bir eser istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Yetiştiremezsek bu eserle gönlünüze alalım. Suzan Ülkü de Antalya'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Eşi Ahmet Ülkü ile birlikte yine bizden bir şarkı istemişler. Mutlaka dinletmek istiyoruz ama yetiştiremezsek bu şarkıyla gönlünüzü alalım efendim. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir ile birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Yağmurlu bir Ordu sabahından Caner Şafak Uzun Ömeroğlu selamlar gönderiyor yine tüm sevdiklerine. Efendim Neşe Öztaş söylüyor. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

Mersin'den Gülten Duran tüm sevdiklerine selam veriyor ve sıradaki şarkıyı da ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Gül Yazıcı'nın icrasıyla Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir bu eseri TRT Nami dostlarına armağan ediyor. Müjgan adı güzel yerce bizlere günaydın demiş, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hasan Cengiz de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Gül Yazıcı geliyor mikrofona. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

0: İstek zamanı.
1: ...9.41'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler... ...TRT İzmir Radyosu stüdyolarında... ...sabahın namisi, musikimizin eşsiz ve unutulmaz eserleri... ...ve sizlerin iletileriyle devam ediyor... ...Servet Şahin'in isteğini yerine getirdik... ...ve bu şarkıyı da efendim Kuşadası'ndan bizlere merhaba demiş... ...Canan'a armağan etmişti dinleyicimiz... Bakıyoruz hemen Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yalcı ve koro arkadaşlarıyla birlikte Aylin Şengün Taşçı'nın icrasıyla dinleyeceğimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend eserine kulak vereceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hemen bir göz atalım. Trabzon'dan Emine Atamer bizleri selamlamış. Kütahya Yoğuncalı'dan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köşe Bucağı Köyü'ne selamlar olsun demiş 8 gün. Selamlar olsun ve şifa olsun diyoruz. Aynı zamanda Nur Genç bizlere günaydın diyor. Efendim radyo dostlarıma ve yayın yapım ekibine armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Var olunuz. İzmir'den Mayo Türköz. Erzurum'dan Durak Çağatay, Denizli'den Yunus Şen Ocak, Şen Ocak ailesi ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ceylan Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan sevgilerini gönderiyor. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Samsun Atakum'a da sevgiler, selamlar kucak dolusu. Efendim zarif mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Aylin Şengün Taşçı geliyor mikrofona. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Programımızın artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık. Efendim Coşkun Bakan bizlere günaydın diyor. Selahattin Erzi de teşekkür etmiş. Var olunuz, sağ olunuz. İsmail Hakkı Hayat, güzel bir gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Eskişehir'den selamlarımızı gönderiyoruz Burçin Hanım demişler. Ve bu şarkıyı Tavşanlı Bozüyüklü tüm eş ve dostlara gelsin demiş. Öyle olsun. Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlıyor bizleri. Babası Şakir Madran ve tüm gençlerimiz için istemiş bu şarkıyı, onlara armağan ediyor. Ünye'den Ergin Hasdemir yine sevgi ve selamlarını göndermiş tüm TRT Name dostlarına. Efendim Tarkan Tevetoğlu geliyor şimdi huzurlarınıza. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.

programımızın son dakikalarına yaklaştık artık. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir'in isteğini yerine getireceğiz. Sevgili eşim Nazikar, oğlum İlker, gelinim Çiğdem ve biricik torunum Başar için istiyorum şarkı demiş. Belgin Erol Gündoğdu'nun icrasıyla güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Bodrum'dan Özçelik Okayer de bu şarkıya ortak oluyor. Erdal Öztürk Balıkesir'den bizleri selamlamış. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli. Osmaniye Emniyet Teşkilatı'ndan Fahri Özdemir. Efendim bu şarkıyı Hatay Altınözü Karbeyaz Köyü'nde bulunan Mustafa Özdemir'e armağan ediyor. Şevki Şahinoğlu bizlere merhaba demiş. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç, İsmail Yeşil bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Afşinli Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor bu eseri. Şenol Eras, aynı zamanda Ayla Seyhan, Muharrem Yalçın yine bizlere günaydın deyip tüm sevdiklerini bugün de kucaklayan ve sıradaki şarkıya armağan eden dinleyicilerimiz arasındaydı. Belgin Erol Gündoğdu söylüyor. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir.

Ve son istek şarkımızla da veda ediyoruz bugün. İzmir'den Canan Çelik'in isteğini yerine getirerek Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısını Bekir Ünlü Ateren'in sesinden dinleyeceğiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyor. Bu anlamlı günün hepimize umut ve birlik duygusunu getirmesini diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919 sadece takvimlerde kalan bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. Bandırma vapuru zorlukları aşarak Karadeniz'in dalgaları arasında ilerledi ve Samsun'a vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlattığı tarihi adımla bağımsızlık mücadelesi başladı. Atatürk, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'da 107 yıl önce ateşlediği bağımsızlık meşalesi 107 yıldır aynı kararlılıkla yanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına "korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, filodaki Türk vatandaşlarının geri dönmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan, uluslararası topluma da İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Erdoğan, dün Ankara'da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir" dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan iki polis memuru için başsağlığı diledi. Şehit polisler Çorlu ilçesinde düzenlenen törenle uğurlandı. Törenin ardından şehit polis Erkan Tütüncüler'in naaşı Çorlu'da, Emrah Koç'un naaşı ise memleketi Van'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor. Terörle mücadele sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 110 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin illegal derneklerde ders düzenlediği ve küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda merkezde görev yapan 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 19 yaşlarındaki iki saldırgansa İslam merkezi yakınlarında ölü bulundu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirdi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırıları konusunda ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınanarak "söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir" denildi. Katliamcı İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna düzenlediği saldırı ve aktivistleri alıkoymasına dünyadan tepki yağıyor. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, saldırıyı kınarken "Hamas'ta saldırı tam teşekküllü korsanlıktır" açıklaması yaptı. Kardeşi de aktivistler arasında bulunan İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ise "onunla gurur duyuyorum" dedi. Gazze'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de İsrail haydutluğuna karşı tepki gösterileri düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 10

3'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. ...19 Mayıs 1919... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk ve en önemli basamağı olan tarihin yıl dönümü bugün. Bu özel günün 107. yıl dönümünde Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı bu özel günde Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiş olan Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak yürekten kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in yarının umutlarına emanet ettiği bu vatanda biz de bayram coşkusunu tüm kalbimizle yaşıyoruz. TRT Name'ye Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, bugün bu özel günde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz ve programımızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel harika bir şarkıyla açmak istiyoruz. Medyaşen Sancakoğlu'nun Rast makamındaki eserini dinleyeceğiz. Medya Hanım'ın sesinden sunacağız bu güzel şarkıyı sizlere. Türkiye'min asil genci Atatürk'ten bu emanet, o nadide eşsiz inci sizlerindir cumhuriyet.

Kıymetli saz sanatçıları Göksel Kabacı, Ahmet Meter, Tuncay Sağlam ve Ayhan Çakır'ın icra ettikleri Rast oyun havasına kulak verdik ve bu güzel eserle bayram coşkusunu beraberce hissettik değerli dostlarımız. Programımız yine günün anlam ve önemine istinaden harika bir eserle devam edecek. Yıldırım Gürses'in güftesi Halil Soyuer'e ait Sultani Yeger şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinleyeceğiz. Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmiş olan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim.

Sevgili dostlarımız, 19 Mayıs özel programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Kemani Serkis Efendi'nin Niyavend eseriyle yayınımızı sürdürüyoruz. Fatih Ağızkalı ve Bekir Ünlü Ataer'in beraber kurmuş oldukları Eşref Vakti grubunun aynı adlı albümünden bir şarkı sunacağız sizlere. 2011 tarihli bu albümde sanatçı Bekir Ünlü Ataer, Kemani Serkis Efendi'nin sevilen eserine sesiyle hayat vermişti. Şimdi bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi. Mustafa Erses'in Güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend eserini Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen yorumuyla sunduk. Sanatçının 2022 yılında yayınlanan ve aranjörlüğünü Ahmet Özgül'ün üstlendiği Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Ve efendim bu güzel şarkının ardından Nihavend eserler yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2000'li yılların başına uzanacağız ve merhum sanatçı İnce Çayırlı'nın 2001 tarihinde yayınlanan

beni üzme kendini, yüreğimden al sevgini. Böyle aşkın sonu olmaz, benden ayrıl bul dengini. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi İlkan Sana ait Curcuna usulündeki Niyavend eserini Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendirdi. Bu şarkı aynı zamanda Mustafa Sağyaşar yorumuyla da musiki severler tarafından hatırlanmakta. Evet efendim, Niyavend makamında şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki yolculuğumuz sürüyor. Şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz sesi Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait Niyavend eseri dinleyeceğiz. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer.

Ayşemine'nin 1987 yılında söylemiş olduğu Alaaddin Şensoy'un güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Niyavent şarkısına kulak verdik. Bu şarkı aynı zamanda Yaşar Özel tarafından da seslendirilmişti. Aşkı içtik ballar gibi, çiçek verdik dallar gibi, güller açtık allar gibi, mutluluklar, mutluluklar bizden yana. Evet, mutluluklar bizden yana ismiyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Biz de diyoruz ki mutluluklar sizden yana, bizden yana, hepimizden yana olsun. Özellikle bu önemli günde mutlulukları beraberce paylaşmaya devam edelim. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandıralım. Şimdi ise yine 80'li yılların ortalarına damga vuran bir şarkıyı dinleyeceğiz. Mahmutoğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavent şarkısında Gülşen Bakoğlu'nu ağırlayacağız. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Güneşin her batışında seni hissederim.

Boşuna düşmedik seninle dile. Gözlerin gönlüme bin umut verdi. Sazlardan seslenen şarkılar bile seviyor, seviyor, seviyor dedi. Sevgiler umutla yeşilleniyor değerli dostlar. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Tıpkı bu şarkıda dinlediğimiz gibi. Samime Sanay bizi yine 80'li yıllara doğru götürdü. Sanatçının Beni Hatırla isimli albümünde yer verdiği şarkıyı dinledik. Bu eserin güftesi İrfan Türkoğuz'a aitti. Nihavend makamında ise Taner Şener tarafından bestelenmişti. Evet, şimdi yayınımızın son Nihavend şarkılarına kulak vereceğiz. Bu defa 70'li yıllara uzanacağız. Muzaffer ilk yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Sevim Deran tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesi dinleyeceğiz. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar? Nerede o yeminler? Hani nerede verdiğin sözler?

İki efsane sanatkar Tülay Cönik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Buram buram nostalji kokan bir kayıt sunduk sizlere. Dönemin imkanlarıyla hafif batı müziği düzenlemeleriyle kaydedilen bu Yıldırım Gürses bestesini sizlerle paylaştık. Biliyorum artık çok geç diyeceksin, aşkımı bilsen de dudak bükeceksin. Gözyaşlarımda demek hepsi boşmuş, zavallı gönlüm hep boşuna koşmuş. Efendim, içimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkı bayram coşkumuza da eşlik etti. Şimdi ise rast makamında eserlerle yolculuğumuz sürecek. Necip Mirkelamoğlu'nun rast şarkısını Nesin Sipahi yorumuyla sunuyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Geçmişin izlerini bugünle birleştirdik, dünü bugüne taşıdık. Nesin Sipahi'nin ardından Dilek Türkan'a kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan ve aranjör koltuğunda Alp Ersönmez'in oturduğu Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Haydar Tatlıyay bestesini dinledik. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah seher leblerin. Bu hareketli şarkının ardından enerjimizi hiç kaybetmiyoruz ve bir başka güzel eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçımız Seva Şentürk bizlerle birlikte olacak. Sanatçı dramalı Hasan Hasküler'in Rast eserini seslendirecek. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin?

yapmışım sabredemem. Kemal Caner 1998 yılında seslendirmiş olduğu Rast türküyle bizlerle birlikteydi. İbrişim Örmüyorlar. Efendim bu kadar hareketli şarkı türkünün ardından şimdi klasik musikimizin önemli örneklerinden birine yer vereceğiz. İstanbul Radyosu keman sanatçısı Aydın Varol'dan dinleyeceğimiz Hicazkar Keman Taksimi'nin ardından Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2005 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Çiğdem Hanım Tatöz Efendi'nin güftesi Nigar Osman Hanım'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Mahvoldu sükunum, beni terk eyledi habım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

İnce Saz grubunun aynı adlı 2006 tarihli albümünde Melahat Gülses tarafından seslendirilen unutulmaz bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Gül dalında öten bülbülün olsa. Hicazkâr makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Yine geçmişe uzanacağız efendim. Nigar Ulaerer'in 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu anonim bir Hicaz türküye kulak vereceğiz. Dağlar dağlar, viran dağlar.

İstanbul Radyosu sanatçıları Esra İçöz ve Cengizhan Sönmez Hicaz bir potpourri ile konuğumuz oldular. Bu güzel hareketli şarkılar 2010 yılında kaydedilmiş değerli dostlar. Yine günümüz aydınlandı, yine bayram neşesini kalbimizde hissettik. Evet, şimdi ise Turhan Taşan'ın güftesi Yalçın Bellican'a ait Nikriz eserine kulak vereceğiz. Hicaz makamının kardeş makamlarından biri ve aynı zamanda bugün yani 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na istinaden güzel şehrimiz Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı Samsun'a ithafen bestelenmiş bir eser. Kemal Caner yorumuyla sizlerle. Dağlara gün vurur Karadeniz'den, gecenin koynundan uyanır Samsun. Uşaklar hey amol çeker hep birden, ağlar balık kokar, takalar yosun.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Teoman Volkan Özselçuk, sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Nikris makamındaki Erdinç Çelik Kol bestesiyle bizlerle birlikteydi. Selvi boylu, ince belli, tavrı munis, ince belli. 2003 tarihli bu kaydın ardından şimdi ise yine İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2002 yılında kaydedilmiş bir şarkıya kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki Dede Efendi bestesi Alp Arslan tarafından icra edilmiş. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde bir civan yatır. O civan bilmiyor hiç gönül hatır, Leyla'nın aşkına dağlar mekanım. Sevda ne müşküla, yanar ağlarım.

Gönül Aköz Hicaz makamında hareketli bir türküyle seslendi bizlere. Şimdi ise yayınımıza Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz ve Yahya Geylan'ı ağırlıyoruz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in 1950'li yılların ortalarında popüler olan ve 1953 yılında yayınlanan Körfez'deki 3-5 Güzel isimli filmde de seslendirilen Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkıyı sanatçının kendi icrasıyla sunduk sizlere. Yıldırım Bey'in vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulmuştu bu şarkı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birbirinden güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin sonunda gençlere hediye ettiği bayramın 107. yılını kutluyoruz. Ve gençlerimiz bu bayramı kutlarken biz de onların sesinden TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korolarının genç seslerinden bir şarkı sunmak istiyoruz sizlere. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

coşkuyla kutlanan bizlere bağımsızlığın, özgürlüğün, milli birliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan ve 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece bir savaşın başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşu olduğunu anladığımız bu özel günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını en içten dileklerle kutluyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Alp Arslan'dan dinleyeceğimiz Hicaz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi adım, büyük başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılındaysa 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. UNESCO tarafından Atatürk yılı olarak kabul

Vulve ilan edilen 1981 yılında yapılan değişiklikle de 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vereceği konseri izleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Mesajında gençlerin aziz milletin ve yarınların teminatı olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını vurguladı. AK Parti 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video paylaştı. Sosyal medyada yer alan paylaşımda Türkiye yüzyılını gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve heyecanıyla birlikte inşa ediyoruz denildi. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkın Bak gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Törende Atatürk'ün gençliğe emaneti bir kez daha vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde birçok konu ele alınacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Bu kişinin meslekten ihraç edilen eski polis memuru olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki bir markette satılan domates fiyatına ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede halden markete uzanan süreçte yüksek fiyat artışı tespit edildi. İncelemenin ardından ürün fiyatı tutanak altına alınarak dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu çerçevede Milli Müdafaa, Kumrular, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak ve De Gaulle caddeleriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. İstanbul'da da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylüyor. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Bugün 19 Mayıs. Bundan tam 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Ve o gün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edildi. Bugün 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Ve bizler bugün aynı coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

Bu özel ve kutlu günde şarkılarımızı seslendirmek üzere TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu stüdyomuzdaki yerini aldı. Şeflerimiz Tunçay Yüksel ve Emrah Yiğit. Geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin ışığı olan gençlerimizle bu kutlu günde olmak bizler için çok anlamlı ve gurur verici. Ve sazlarımız, onlar da koromuza eşlik edecek genç arkadaşlarımız. Kemanda İnci Melek Sağlam, viyolada Arda Diker, çelloda Semih Gümüşel, kanunda Okyanus Santırcıoğlu, Arda İyim, Alper Meriç Karakaya ve Melih Ozan, klarnette Kaan Işıktaş, Mehmet Kuzgun, udda Halil Eren Kuru, Mehmet İmran Keleş, tamburda Rıdvan Semih Albayrak, Bilal Berk Koç, ritimde Mesut Toklu ve Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Değerli dostlar, ilk eserimiz Selahattin Pınar'a ait güftesi Vecdi Bingöl'ün Bir Nihavend Eser. Geçti ömrüm hala, ben o bin derdileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim. Bu eseri bizler için Mutlu Tam Söz seslendirecek. Kendisi şu anda mikrofonda. Ve Kanun Taksim'de Okyanus Santırcıoğlu.

Solistimiz Mutlu Tamsöz'e teşekkür ediyoruz. Ve bu kez bir Hicazkar besteyle sizlerleyiz. Niyazi Ayomak'a ait. Ne olur bir an bana olsan vefakar, behey zalim, mürüvvetsiz, cefakar. Solistimiz Gökhan Kalken.

Solistimiz Gökhan Kalken'e teşekkür ettik. Sırada Ahmet Mithat Küpküplüoğlu'na ait bir beste var. Yine Hicazkar makamından devam ediyoruz. Solistimiz Dilhan Elitaş. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül.

İlhan Elitaş seslendirdi. Lezzet almış geçmiyor sevdayı Dildar'dan gönül. Kürt dili cazkar bir eserle devam ediyoruz. Solistimiz Sergül Çolak, beste Selahattin İçli, güfte Selim Aru. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda. Sergül Çolak seslendirdi. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün gece meltemle sürünsün. Muzaffer İlkar'a ait bu Kürdi Hicazkar besteyi Begüm Çivrili seslendiriyor.

Begüm Çivriliğe teşekkür ediyoruz. Beste Emin Ongan, güfte Hilmi Soykut. Segah makamında bir eser. Nilsu Ender seslendirecek. Baharı okşuyor ellerim. Meltemlerde burcu burcu sevgi. Bu Taksim'de Mehmet İmran Keleş'i dinliyoruz.

Baharı okşuyor ellerim, Meltemler'de Burcu Burcu sevgi demiştik, Nilsu Ender'i dinledik. Şimdi de Hicaz makamında bir eserle devam edeceğiz. Bir Emin Ongan bestesi yine, solistimiz Kadir Akay. Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var, sözlerinde dem çeken bülbüllerin ahengi var. Çello Taksim'de Semih Gümüşel.

Kadir Akay'a teşekkür ediyoruz. İcaz bir eserle devam ediyoruz. Beste Fehmi Tokay, güfte Melahat Akan, solistimiz Necla Nur Gürbüz. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi uslandı gönül.

Necla Nur Gürbüz'e teşekkür ettik ve güftesi ve bestesi sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait bir Acem Kürdi eserle devam ediyor vakti zamanında. Solistimiz Sude Nur Memiş. Zehretme hayatı bana cananım. Elmelerle, elimlerle dolu benim her anım.

Sudem Nur Memiş'i dinledik. Zehretme hayatı bana cananım. Beste Kutlu Payaslı, güfte Bekir Mutlu, makam Muhayyer Kürdi, solistimiz Yağmur.

Sevgili dostlar, Yağmur Dinçer'i de sevgilerimizle uğurladık ve Reşat Aysu'ya ait bir Acemaşıran saz semaiyle sizlerleyiz şimdi de.

Bugün 19 Mayıs. Tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarih bugün. Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyet'e emanet ettiği ve ülkenin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan etmişti. Ve bizler o gün bugündür bu özel ve kutlu günü coşkuyla, gururla kutlarız. Bugün vakti zamanında programında TRT İzmir Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'nun pırıl pırıl gençleri bizlerleydi. Şefimiz Tunca Yüksel ve Emrah Yiğit'ti. Kemanda İnci Melek Sağlam, viyolada Arda Diker, çelloda Semih Gümüşel, kanunda Okyanus Santırcıoğlu, Arda İm, Alper Meriç

Karakaya ve Melih Ozan. Klarnette Kaan Işıktaş, Mehmet Kuzgun. Ud'da Halil Eren Kuru, Mehmet İmran Keleş. Tamburda Rıdvan Semih Albayrak, Bilal Berk Koç. Ritim'de Mesut Toklu, Mustafa Şekerli. Klavyede Caner Araal bizlerleydi. Programı Nihan Yöyen hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Özduğran ulaştırdı. Spikeriniz ben Hakan Urgancı. Son olarak saz sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz Mesut Cemil'in Nihavend Saz eseriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte rastlaşmak, buluşmak dileğiyle. Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın. Ve saz semaimizin hemen öncesinde Tambur Taksim'de Rıdvan Semih Albayrak'ı dinliyoruz.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sayın dinleyenler. Ben Gülden Özpamuk, haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi adım büyük başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk 1938 yılında ise 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. UNESCO tarafından Atatürk yılı olarak kabul ve ilan edilen 1981 yılında yapılan değişiklikle de 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkın Bak gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Yerli ve Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitim başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Küresel Sumut Filosu'nda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyu

götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaşlı hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak, barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. Ticaret Bakanlığı Ankara'daki bir markette satılan domates fiyatına ilişkin şikayet üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede halden markete uzanan süreçte yüksek fiyat artışı tespit edildi. Ürün fiyatı tutanak altına alınarak dosya haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalleyle 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu çerçevede Milli Müdafaa, Kumrular, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Marşal, Fevzi Çakmak ve De Gaulle caddeleriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. İstanbul'da da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Antalya'da 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası heyecanı başladı. 41 ülkeden 307 okçunun katıldığı şampiyonada milli takımımızı iki farklı kategoride 12 sporcu temsil ediyor. Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a sıralama turundaki performansıyla göz doldurdu. Haberleri dinlediniz.

İmkansız kelimesine lügatında yer vermeyen Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Ve şartlara değil, yüreğindeki vatan sevgisine göre bir yol çizdi. Bu yolda Ulu Önder ve arkadaşları imkansızlıklar içinde imkansızı başararak zaferler kazandılar ve cumhuriyeti kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir" sözüyle kurulan cumhuriyeti, büyük umudu gençlere emanet etti. Biz de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını aynı inanç, aynı heyecan ve gençlik ruhuyla karşılıyor. Bayramınızı içtenlikle kutluyoruz efendim. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name programı bugüne özel bir repertuarla karşınızda. Programımız Mahur Zeybek'le başlıyor. Ardından koromuzdan iki marş dinleyeceğiz. Önce güftesi Orhan Şaik Gökkaya, bestesi Teoman Önaldı'ya ait Mahur Marşı, sonra İsmail Hakkı Bey'e ait Rast Ordu Marşı'nı seslendirecek koromuz.

Kimindeki ses ve saz sanatçılarımız coşku dolu eserler sundu. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name programı sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'nun söyleyeceği İzmir yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum başçavuş. Anadan, babadan, yardan bir haber yokmuş.

Kıymetli dostlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizin ilk adımını attığı tarihin 107. yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşıyoruz. Ve Stüdyoname programında da biz de bugüne yakışacak eserlerle efendim sizlerin huzurunuzdayız. Arif Nihat Asya'nın sözlerini yazdığı Kürdi makamındaki marşın bestekarı Yıldırım Gürses, Fetih Marşı'nı sanatçımız Alper Diler söylüyor. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. El de sensin, dil de sen, gönül desin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınladığımız Stüdyoname programı 19 Mayıs özel, böylesine güzel bir günde efendim yayınladığımız bu programda şimdi Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinleyeceğimiz birbirine bağlı Hicaz makamında Rumeli türküleriyle devam ediyoruz.

Hürriyet aşığı milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazılan yeni bir destanın miladıdır. Evet kıymetli dostlar, kahramanlık zırhını giymiş ecdadımızın vatan sevgisini şehir şehir, bölge bölge anlatır türkülerimiz, marşlarımız, şarkılarımız. Şimdi dinleyeceğimiz eseri sanatçımız Rengin Uyar Kökten seslendiriyor. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına.

Cesaretin rengiyle boyanmış bayrağımızın özgürce dalgalandığı her şehri, her bucağı ayrı güzel. Efendim bu güzel vatanı ve ona duyduğumuz sevgiyi anlatan sözlerini Halil Soyuer'in yazdığı, bestesini Yıldırım Gürses'in yaptığı, gönlümüze yer eden Sultaniye Gah şarkıyı sanatçımız Nazlı Kanaat söylüyor. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim.

Değerli dinleyicilerimiz, Sivas Topol önünde Yatan Gemiler adlı rast türküyü söylemek üzere sanatçımız Ömer Faruk Güney geliyor mikrofona.

0: TRT Name.
1: TRT Name'nin sevgili dinleyicileri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gururla kutladığımız efendim böylesine güzel bir bayram gününde Stüdyo Name programının sonuna geldik. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canıyla, kanıyla mücadele eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız efendim yeniden coşkuyla kutluyoruz. Programı hazırlayan Tuğba Altay, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve şefimiz İpek Dereli yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımız sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Haydut İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna saldırdı. 75'i Türk, 340'tan fazla aktivisti alıkoydu. Alıkoyulan aktivistlerin durumu belirsizliğini korurken 8 tekne seyrine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Küresel somut filosunda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaş da hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, Şef Atilla Gündüz yönetimindeki İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Ferah Feza faslını dinleyeceksiniz. Müşterek ara taksimini Keman'la Kemal Ceba, Kanun'la Bora Dicle yapacak.

Şef Atilla Gündüz yönetimindeki İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Ferah Feza faslını dinlediniz. Müşterek Arat Taksim'ini Keman'la Kemal Caba, Kanun'la Bora Dicle yaptı. Hoşça kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna saldırdı. 75'i Türk, 340'tan fazla aktivisti alıkoydu. Alıkonulan aktivistlerin durumu belirsizliğini korurken 8 tekne seyrine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Küresel somut filosunda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaş da hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Hırvatistan-İsrail gerilimi büyüyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail'in ülkesine atadığı yeni büyükelçi Nisan Amdur'un onay metnini imzalamayacağını duyurdu. Kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı açıklandı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Anadolu'nun en büyük teknoloji festivallerinden Selçuklu Teknosel 2026 sona erdi. 1062 takımın çeşitli kategorilerdeki projeleriyle mücadele ettiği festivalin sonunda coşku dolu ödül töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın Merkez, Pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. Ankara Gölbaşı'nda köprü yapımı sırasında oluşan atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak Putin, Rus-Çin Stratejik İttifakı'nın küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını söyledi. NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavodragone, fırtınanın içindeyiz dedi. İttifakın tüm cephelerde teyakkuz halinde olduğunu, enerji ve ticaret hatlarının baskı altında kaldığını söyledi. Afrika'da

Ebola salgını alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan hastalık nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında ölenlerin sayısı 130'u geçti. 500'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. Haberleri dinlediniz.

Gönlünüzde yankılanan namelerle sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ben Nevra Günay, notalara enstrümanlarıyla hayat veren TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çelik Su, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Hüseyin'i makamındaki türküyle programımıza başladık. Şimdi sırada yine Hüseyin'i makamında Saadettin Kaynağı'na ait bir türkümüz var. Yanık Ömer diyoruz.

Evet, sırada bir Rümeli türkümüz daha var. Kırmızı gülün Ali var, her gün ağlasam da yeri var. Bugün benim efkarım var, ah bu gönül arzu eder seni, yar seni.

Evet, hızımızı kaybetmeden bir Rımeli türküsüyle daha programımıza devam ediyoruz efendim. Bildiğiniz bir türkü bizlere eşlik edeceğinizi düşünüyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Efendim, dillere pelesenk olmuş aynı makamdaki bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Nihat Açar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Bestesi Kaptanizade Ali Rıza Bey'e ait, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem diyoruz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in şarkısı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Şimdi sırada Nihavend makamında bir şarkımız var. Bestesi Kemani Serkis Sucuyan'a ait. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.

19 Mayıs'ın umut ve bağımsızlık ruhunu namelerle paylaşmaya çalıştığımız bu özel akşamın sonuna geldik. Ben Nevra Günay, kemanda Turay dinleyen, kanunda Devrim İkiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, akşamın sesine hoş geldiniz. Kurtuluşun ve Cumhuriyet'e giden yolun meşalesini yakan gün bugün. Atamızın doğum günüm dediği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği gençlere armağan ettiği gün. Samsun'dan doğan güneşin tüm yurdu aydınlattığı gün. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyoruz ve bayram coşkusunu TRT Name'de yaşamaya devam ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Spikeriniz ben Tülay Tüzün, yapımcımız Işıl Ak'tan, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ile birlikte akşamın sesinde size eşlik edelim. TRT Name'de bayram coşkusunu birlikte yaşamayı sürdürelim saatler 21'i gösterene dek. Sizlere ilk olarak Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestesiyle merhaba diyoruz bugün. Zeki Müren seslendirecek. Ömer Bedrettin Uşaklı yazmış güftesini, Hicaz bir eser. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efendim.

Bu kez bestesi Zeki Müren'e ait bir şarkıydı. Nihavent makamında İnci Yaman'dan dinledik. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Şimdi Esma Başbuğ'u bir Erol Sayan şarkısında dinliyoruz. Sevgilim desen bana, aşıkım inansana. Gözlerime baksana, yaktın beni yıllardır. Ne olur anlasana.

Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen. Çerağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Nedim'in güftesiydi, Arif Sami Toker'in Nihaven şarkısını Nazan Sıvacı seslendirdi. Şimdi Emel Sayın'la devam ediyor birlikteliğimiz. Ayla Peken'in güftesi, Alaaddin Şensoy'un Nihaven şarkısıyla. Gözlerime çöken akşam gibisin, ruhumda bir alev, gözümde nemsin.

Erol Kavşit'in güftesini yazdı. Avni Anıl'ın Nihavend şarkısıydı. Eylül Turan'dan dinledik. Murat Seçkin'e kulak verelim şimdi akşamın sesinde. Turan Taşan'ın Nedim Selçuk'un güftesiyle bestelediği şarkı. O güzel gözlerinde eriyen ben olsaydım. Ellerin ellerimde yürüyen sen olsaydın.

İlkan Güftesin yazmış, Erol Sayan bestelemiş, Dilek Özkan'dan dinledik Sizden Biri. Şimdi Gül Yazıcı'yı dinliyoruz. Nilgün Aygül Bingöl'ün güftesini yazdığı Erol Bingöl'ün Kürdeli Hicazkar eserinde. Bir ayrılık daha yaşadı kalbim. Yine keder dolu, yine gam dolu. Ümitler tükendi, hayaller bitti. Gönül bahçelerim tarumar oldu.

İnci Yaman'ı dinledik, adına şarkı yaptım. Kürdili Cazker bir eserdi, beste Civan Argönül'e, güfte Yıldırım Doğan Ergeneli'ye aitti. Teoman Volkan Özselçuk'u da Sami Derin Tuna'nın şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Dostlar ne güzel şeymiş kalplerin özlemesi, ben yine aşık oldum, ayıptır söylemesi.

Köftesi Şahin Çandıra, bestesi Yaşar Bedü'ye aitti. Dinlediğiniz şarkının Meliha Yazıcı seslendirdi. Saatimiz 19.56 sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'de akşamın sesi devam ediyor. Bu kez Taner Şener'e kulak vereceğiz. Yusuf Nalkesen'in sevilen Kürdeli Cazker şarkısıyla. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Sen beni bir Buse'ye ettin feda. Çağlar Fidan'dan dinledik Mahmut Celaleddin Paşa'nın Kürdeli Cazkâr eserini. Yüksel Özel ile devam ediyoruz Akşamın Sesine. Aşkın Tuna dizeleri yazmış, Metin Everes yine Kürdeli Cazkâr makamında bestelemiş. Yıldızlar kayboldu karanlık gece, gam dolu dilimde şimdi her hece. Yaşanan hayatın sanki bilmece, bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden.

Nusret Yılmaz'ı dinledik. Yener Elmas'ın İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği şarkıydı. Rastlarız bir yerde bizden bir ize. Şimdi Umut Akyüre'yi bir Selahattin Pınar şarkısında dinleyelim. Celadet Barbarosoğlu'nun güftesiyle yine Kürdeli Rastkar bir eser. Gel gitme kadın, ruhumu hicranla yakma. İnlet beni, öldür beni, ayare bırakma.

gönlüm bilsen nasıl yaramaz. Alparslan'dan dinledik Kani Soylu'nun güftesini yazdığı Cavit Ersoy'un Muhayyer Kürti bestesini. Ayşen Birgör'le devam ediyor akşamın sesi. Beste Güneri Tecere, güfte Mehmet Erbulan'a ait. İnan sevgilim, inan, seviyorum seni. Aşkıma, sevgime inan, ne olur anla beni.

İçimizde bir bahar olsun, dalı bende, çiçeği sende, dedi Tuğçe Pala. Nihat Erer'in güftesi, Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi bestesiydi. Şimdi Yıldırım Gürses'i kendi şarkısında dinliyoruz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

Şekip Ayhan Özış'ın Sevilen şarkısında Ahmet Özhan'ı dinledik. Saatimiz 20.43 ve şimdi Aslı Bakalınları bir Yusuf Nalkesen şarkısında dinleyeceğiz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

de Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Ahad Uruk'tan dinliyoruz. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.

Birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Eyüp Cacı ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Ve veda ederken Selim Öztaş'a kulak veriyoruz bir Erol Sayan şarkısıyla. Kordon boyu seyrine düştü, titret efem, vur dizin üstte diyoruz. Hoşçakalın.

Her zaman emelindir erdemli medeniyet. Yürü açtığın yolda ey kutlu cumhuriyet. Halay çeker coşarak halk memleket memleket. Yürek yürek buluşur yurt meydanında millet. Süzülüp kanadında yay gibi kartalların, uçurumlar aşarak başı dik açık alın. Eritir zincirini vatanda tutsaklığın, yükselir doruklara

Sakarya'dan dolanıp Kocatepe'den gelir. Adı ayla yıldızla yücelenir, yükselir. Öldü dedikleri Türk heybetiyle dirilir. Şahlanışa armağan, cumhuriyet verilir.

Onu can pazarından canlar vererek aldık. Gür dalları, asırlık kökleri kaç bin yıllık. Çınarıdır yurdumun, el tutuşup bir olduk. Çağın şeref burcunda, ışığında yer bulduk. Temelidir ezelden tam bağımsız hür millet. Aklın aydın izinde kanatlı cumhuriyet. Özünde cedde vefa, insanlığa muhabbet. Beslenir adaletle kardeşliğe bereket. Odur kızıl elması kuvayi milliyenin. Yuvaları dağılmış yoksullar yetimlerin. Buluşurlar zaferle bağrında Türkiye'nin. Odur tüten ocağı kor gibi ümitlerin.

Naçiz bedenim, toprak cumhuriyet payidar diyen o serden geçti yenilmez kahramanlar. Eylediler emanet oldu bize yadigar, kutsandı yeni baştan, perçinleşti destanlar. Olsa bile yolunda engellerle tuzaklar, onunla büyüdüler ona tutkun kuşaklar. Donandı bayram bayram, ışıklandı ufuklar, şehir şehir caddeler cumhuriyete çıkar. Göktürk'ten kitabeler, Selçuk'tan Çinilerin, akseder niyazların şadırvan gibi serin. Göklerde otağındır Sincanca kubbelerin, rengi cumhuriyettir güllerde müjdelerin. İstikamet ileri ve daima yukarı, çağlar türkülerinde soylu barış pınarı. Söyletir rüzgarlara yurdundan sevdaları, gönül cumhuriyeti Türkçedir şah damarı.

Yahya Akengin'in yazmış olduğu Cumhuriyet şiiriyle siz sevgili dinleyicilerimizi İstanbul Radyosu'ndan Aşkın Namesi program ekibi olarak bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş sizleri selamladık efendim. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, onun için bir program yapalım dedik. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı hem şahsi kariyerinde hem de Türk milletinin kaderinde zuhur edeceği yeni bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu tarihi adımın öncesindeki süreç İstanbul'daki çaresizliklerin tüketildiği ve Anadolu'ya geçiş köprülerinin kurulduğu kritik bir evreyi kapsar.

Grup Mecnun'dan dinlediniz. Ben Deniz Hüseyin İpek, Enes Muhammed Güvercin, Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge. Efendim bu güzel topluluktan dinlediniz. Muhayyer Kürdi makamında güftesi Cemalettin Turan'ın bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de Suriye cephesinden İstanbul'a dönmüş ve İstanbul'da geçirdiği yaklaşık 6 aylık sürede, yani Kasım 1918, Mayıs 1919 tarihler arasında kurtuluşun ancak siyasi ve askeri otoriteyi elinde tutarak mümkün olabileceğine inanmıştır. İlk hedefi Harbiye Nazırı olarak kabineye girmek ve ordunun terhisini durdurup milli mukavemeti örgütlemekti. Bu amaçla Ahmet İzze Paşa kabinesinin devamı için Mebusan Meclisi'nde kulis yapmış, ancak Tevfik Paşa kabinesinin güven oyu almasıyla bu teşebbüsü başarısız olmuştu. Evet, şimdi bir eser dinleyelim. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın, bestesi Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in, Hicaz bir şarkı. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndan dinleyeceğiz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

İstanbul'un kozmopolit yapısı ve işgal altındaki baskıcı atmosfer Mustafa Kemal Paşa'yı milletin kendi hakkını ancak kendisinin savunabileceği kararına itmişti. Şişli'deki evinde Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Kazım Karabekir gibi isimlerle gizli toplantılar yaparak milli mukavemetin Anadolu'da başlatılması gerektiğini kararlaştırdı. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa hangi sıfatta olursa olsun Anadolu'ya geçmek fırsatını kollamaktaydı.

Bestesi ve güftesi bendeniz Hüseyin İpek'in Karciğer bir koçaklaması. Ahmet Yesevi'den aldın öğüdün, Türkistan'dan sür atını yiğidim, benim sesimden dinlediniz. Evet, Samsun'a gidiyoruz şimdi. Samsun ve çevresindeki Rum çetelerin taşkınlıkları.

ve Türk halkının direnişi İngilizlerin hükümete baskı yapmasına neden oldu. Hükümet asayişi sağlamak için Mustafa Kemal'i görevlendirmeye karar verince o fırsatı kafesten uçmaya hazırlanan bir kuş gibi sevinçle karşıladı. Hem askeri hem sivil makamlara emir verebileceği Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu kapsayan olağanüstü geniş yetkilerle donatılmış bir talimatname hazırlandı. Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetindeki isimler Samsun'a hareket etmek için vize almak zorundaydı. Yüzbaşı John Claude Bennett, mütareke dönemi İstanbul'da İngiliz işgal kuvvetlerinin irtibat ve istihbarat subayı olarak görev yapan ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun yolculuğunun bürokratik onayı sürecinde eşik bekçisi rolü üstlenmiş kritik bir aktördür. Bennett, kendisine vize için sunulan listeyi incelediğinde iki temel unsuru şüpheli ve olağan dışı bulmuştur. Heyetin niceliği ve subayların niteliği başlangıçta kendisine sadece 3-4 kişilik küçük bir grubun gideceği bilgisi verilmişken karşısına uzun bir listenin çıkması Bennett'in ilk dikkatini çeken husustur. Ancak asıl şüphe uyandıran detay bu kadronun rütbe ve liyakat düzeyidir. Listede sıradan levazım subayları ve mülazımlar değil, Osmanlı Genelkurmayı'nın en aktif generalleri ve kurmay albayları yer almaktadır. Bennett, bu profesyonel kadronun basit bir asayiş görevi için fazla nitelikli olduğunu fark ederek üst makamlarına bu misyonun barışçıl bir görevden ziyade bir savaş hazırlığı heyeti olduğu yönünde rapor verir. Yaklaşık bir saatlik bir bekleme ve üst düzey temasların ardından kendisine gelen kesin emir, Mustafa Kemal Paşa, sultanın güvenine tam olarak sahiptir, vizeleri veriniz şeklindeydi. Bennett'in sahadaki istihbari uyarısının üst düzey İngiliz makamlarınca ancak Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastıktan sonra idrak edildi. Karadeniz Ordusu Başkumandanı General George Milne 19 Mayıs'tan itibaren harbiye nezaretinde ardı ardına notalar göndererek lağvedilmiş bir orduya neden bu kadar geniş bir kurmay heyeti gönderildiğini sorgulasa da iş işten geçmiş Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareket artık yolunu almaya başlamıştı sevgili dinleyiciler. Mustafa Kemal Paşa ve mahiyeti 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılarak 19 Mayıs sabahı Samsun'a varmış. Samsun'a ayak bastığı an artık İstanbul'daki asi kumandan değil, milletin sönmeyen imanı üzerine yeni bir devlet inşa edecek olan liderlik vasfının eyleme döküldüğü andır. Bu tarih çöken bir imparatorluğun enkazından modern, güçlü bir Türkiye'nin doğuşuna giden yolun ilk ve en kararlı adımıydı. Bu güzel yazı için Muhammed İsmet İpek'e teşekkür ediyorum. Ne de güzel yazmış. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Kazım İncetaş'la birlikte sizlere veda etmeden önce bestesi Ali Rıfat Çağatay'ın, güftesi Mehmet Akif Ersoy'un Yılmam Ölümden Nihavet makamındaki eseriyle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim başta Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm geçmişlerimize, şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Onlara minnet borçluyuz. Ve tabii ki 19 Mayıs bayram olarak da gençlerimize gençlik ve spor bayramı olarak hediye edilmiştir. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşeceğiz.

1865-1927 yılları arasında yaşamış bestecimiz, muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza şarkısını Selma Sağbaş'tan dinledik. Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni. Kanun ile Hakan Güngör eşlik etti. Sayın dinleyicilerimiz, Osmanlı'da 19. yüzyıl zaman dilimi müzikal açıdan birçok yeniliğin yanı sıra o zamanlar herkesin dinlemesi mümkün değilmiş gibi görünen saray müziğinin biraz hafifletilmiş şeklinin halk ile buluştuğu, dolayısıyla müzikte popülerleşme sürecinin başladığı bir yüzyıl olarak geçer kayıtlara. ...1864-1924 yılları arasında yaşamış Rahmi Bey'in Kürdilcasker makamındaki şarkısını taş plak kaydında Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz. Söyle ey mutrubu nazende Eda, ne imiş aşk-ı muhabbet sevda,

1864-1924 yılları arasında yaşamış Rahmi Bey'in Kürdilcasker makamındaki şarkısını taş plak kaydında Münir Nurettin Selçuk'tan dinledik. Söyle ey mutrıb-ı nazende Eda, ne imiş aşk-ı muhabbet sevda? O zamana değin saray ve çevresinin belirlediği musiki şekillenmesinde 19. yüzyıldan itibaren şehrin müzik mekanlarının etkili olmaya başladığı görülür. Bunda Batı müziğinin devlet tarafından desteklenir olması, dolayısıyla da Türk musikisi besteci ve müzisyenlerinin geçimlerini sağlamak amacıyla başka mekanlara yönelmelerinin yanında, yüzyılın toplumsal gelişmelerinin sonucu olarak görülmeye başlanan toplumun dışa açılma davranışlarının etkisi vardır. Halk kendi müziğini tercih etmeye, belirlemeye başlar gibidir. Bunlar bir anlamda popüler müziğin de ilk görüntüleridir.

arşiv kaydında Kemani Tatyos Efendi'nin Kürdül-i Hicazkar makamındaki fasıl şarkısını dinledik. Ehli aşkın neşvegahı köşeyi meyhanedir. 19. yüzyıl son çeyreğinde Türk musikisine nota yayınının girmesi, fonograf, gramofonun ardından ve radyonun icadı ile devam eden kayıt teknolojisi, meşk sisteminde hocaya olan ihtiyacı azaltmış gibi göründü 10 yıllar boyunca.

Zamanımız Türk musikisi bestekarı Yalçın Turan'ın 18. yüzyıl şairi Şeyh Galip'in dizelerinden meydana getirdiği orkestral eserini Zafer Tekelioğlu yorumuyla dinliyoruz. Fari olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kaza, sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek, şahit olsun aşkıma arz-u sema, sevdim seni. Orkestrayı Ruhi Ayangil yönetiyor.

Son yıllarda müzik köyleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde workshop, masterclass adı altında 5-10 günlük kurslar görülür olduğunu ayrıca belirtmek istiyoruz. İster gramofon, ister CD, ister dijital bir kayıt, belki eserin ezberlenmesine imkan sağlıyordu ama o zamanlarda bir nimet gibi görülen bu teknolojik gelişmelerin geleneksel değerler manasında da değişime sebep olduğunu anlamak için 2000'li yılları görmek gerekecekti. Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sözlerimizi Münir Nurettin Selçuk'un seslendireceği kendi şarkısıyla bağlıyoruz. Bu yıl da böyle geçti, şirin sözlü sevgili. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruyla 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra İstanbul'dan başladığı bilinçli ve inançlı yolculuk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da tamamlandı. Bu kutlu gün İtilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Bugün bu büyük günün 107. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca bugüne özel şarkılar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bazılarına örnekler sunacağız size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımıza güftesi ve bestesi Erdoğan Berker'e ait Rast makamında bir şarkıyla başlamıştık. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'ndan dinlemiştik şarkıyı. Biz Atatürk çocukları, yurdumuzun umutları, başımız dik, yüzümüz ak, seyrederiz ufukları. İkinci şarkımız, güftesini Hasan Kaya Manioğlu'nun yazdığı Selahattin İçli'nin Nikriz makamındaki eseri. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında, yiğitlerin, güzel köylü kızların türküsünde, şenliğinde, düşünde.

Sana burada yazıldı. Yedigöl yolunda düğüm çözüldü. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ninni dendi beşik başında.

Sırada yine Nikriz makamında bir eser var. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğiz. Solistimizin kendi bestesi. Güfteyi Halit Çelikoğlu yazmış. Yazdım çizdim göklere gözlerinin rengini. Veremedim ellere kalbimdeki sevgini. Bulutlar kadar engin, rüzgarlar kadar serin, denizler kadar derin, sende buldum sevgimi.

Güftesini Şahin Çandar'ın yazdığı, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Nigris şarkısını Nazan Sıvacı'nın yorumundan dinliyoruz. Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür, gecemi aydınlatan yüzünü özlemişim. Konuşurken dudağın kıvrım kıvrım bükülür, kanımı tutuşturan sözünü özlemişim.

Sıradaki Nikris şarkı Kadri Şençalar'ın bir bestesi Serap Kuzey'den dinliyoruz. Dağ başında tüter duman, benim efem cesur, yaman, düşmanına vermez aman, benim efem cesur, yaman.

Güftesini Nigar Osman Hanım'ın yazdığı Tatyos Efendi'nin Hicazkar şarkısını Tuğrul Mumcu'dan dinliyoruz şimdi. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Üzme, yetişir, üzme, firakınla harabım. Mahvoldu sükunum, beni terk eyledi habım. Üzme, yetişir, üzme, firakınla harabım.

Perihan Altındağ Sözeri'yi Lavtacı Ovri'nin Hicazkar şarkısında dinleyelim. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymane-i şevkim gibi sevda dolarak gel.

Bir başka Hicazkar şarkıda Müzeyyen Senar'ı dinliyoruz. İzmir'in içinde vurdular beni, al kanlar içinde koydular beni.

Giriften Asım Bey'in Uşak şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Cana, rakibi handan edersin, ben binevayı giryan edersin. Biganelerle ünsiyet etme, bana cihanı zindan edersin.

Sırada Hüseyini makamında bir Rumeli türküsü var. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Köşküm var deryaya karşı, durmaz akar gözüm yaşı.

Aşık Ali Tamburacı'dan alınan Hicaz makamındaki Rumeli türküsünü Alper Ayorak'tan dinliyoruz. Kırmızı gülün alı var, her gün ağlasam yeri var. Bugün benim efkarım var, bu gönül arzu eder seni.

Bir başka Hicaz Rumeli türküsünde Fahriye Caner'i dinliyoruz. Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar.

Etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

Gönlünüzde yankılanan namelerle sözün besteyle buluştuğu yeni bir akustik nameye hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ben Nevra Günay, notalara enstrümanlarıyla hayat veren TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçılarını öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çelik Su, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Hüseyin'i makamındaki türküyle programımıza başladık. Şimdi sırada yine Hüseyin'i makamında Saadettin Kaynağı'na ait bir türkümüz var. Yanık Ömer diyoruz.

Evet, sırada bir Rumeli türkümüz daha var. Kırmızı gülün Ali var, her gün ağlasam da yeri var. Bugün benim efkarım var, ah bu gönül arzu eder seni, yar seni.

Evet, hızımızı kaybetmeden bir Rumeli türküsüyle daha programımıza devam ediyoruz efendim. Bildiğiniz bir türkü bizlere eşlik edeceğinizi düşünüyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Efendim, dillere pelesenk olmuş aynı makamdaki bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Nihat Açar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Bestesi Kaptanizade Ali Rıza Bey'e ait, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem diyoruz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in şarkısı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Ali Çelik Sudan Hicazkar makamında Taksim dinleyeceksiniz. Bestesi Kemani Tatyos Efendi'ye, güftesi Nigar Osman Hanım'a ait. Mani oluyor halimi takrire hicabım.

Şimdi sırada Nihavend makamında bir şarkımız var. Bestesi Kemani Serkis Sucuyan'a ait. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.

19 Mayıs'ın umut ve bağımsızlık ruhunu namelerle paylaşmaya çalıştığımız bu özel akşamın sonuna geldik. Ben Nevra Günay, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim İkiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik,

Ritim sazda Muhammed İzgi, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. ...19 Mayıs 1919... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk ve en önemli basamağı olan tarihin yıl dönümü bugün. Bu özel günün 107. yıl dönümünde Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı bu özel günde Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiş olan Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak yürekten kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in yarının umutlarına emanet ettiği bu vatanda biz de bayram coşkusunu tüm kalbimizle yaşıyoruz. TRT Name'ye Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, bugün bu özel günde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz ve programımızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel harika bir şarkıyla açmak istiyoruz. Medyaşen Sancakoğlu'nun Rast makamındaki eserini dinleyeceğiz. Medya Hanım'ın sesinden sunacağız bu güzel şarkıyı sizlere. Türkiye'min asil genci Atatürk'ten bu emanet, o nadide eşsiz inci sizlerindir Cumhuriyet.

Kıymetli saz sanatçıları Göksel Kabacı, Ahmet Meter, Tuncay Sağlam ve Ayhan Çakır'ın icra ettikleri Rast oyun havasına kulak verdik ve bu güzel eserle bayram coşkusunu beraberce hissettik değerli dostlarımız. Programımız yine günün anlam ve önemine istinaden harika bir eserle devam edecek. Yıldırım Gürses'in güftesi Halil Soyuer'e ait Sultan Yeger şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinleyeceğiz. Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmiş olan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim.

Sevgili dostlarımız, 19 Mayıs özel programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eseriyle yayınımızı sürdürüyoruz. Fatih Ağızkalı ve Bekir Ünlü Ataer'in beraber kurmuş oldukları Eşref Vakti grubunun aynı adlı albümünden bir şarkı sunacağız sizlere. 2011 tarihli bu albümde sanatçı Bekir Ünlü Ataer, Kemani Serkis Efendi'nin sevilen eserine sesiyle hayat vermişti. Şimdi bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Çelek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi. Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend eserini Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen yorumuyla sunduk. Sanatçının 2022 yılında yayınlanan ve aranjörlüğünü Ahmet Özgül'ün üstlendiği Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Ve efendim bu güzel şarkının ardından Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2000'li yılların başına uzanacağız ve merhum sanatçı İnce Çayırlı'nın 2001 tarihinde yayınlanan Bir Tanem isimli albümünden bir şarkıya yer vereceğiz. Necip Gülses'in güftesi Münire Aksaray'a ait şarkısında İnce Çayırlı bizlerle. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz, ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem şarkılar susmaz.

beni üzme kendini, yüreğimden al sevgini. Böyle aşkın sonu olmaz, benden ayrıl bul dengini. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi İlkan Sana ait Curcuna usulündeki Niyavend eserini Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendirdi. Bu şarkı aynı zamanda Mustafa Sağyaşar yorumuyla da musiki severler tarafından hatırlanmakta. Evet efendim, Niyavend makamında şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki yolculuğumuz sürüyor. Şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz sesi Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait Niyavend eseri dinleyeceğiz. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer.

Ayşemine'nin 1987 yılında söylemiş olduğu Alaaddin Şensoy'un güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Niyavend şarkısına kulak verdik. Bu şarkı aynı zamanda Yaşar Özel tarafından da seslendirilmişti. Aşkı içtik ballar gibi, çiçek verdik dallar gibi, güller açtık allar gibi, mutluluklar, mutluluklar bizden yana. Evet, mutluluklar bizden yana ismiyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Biz de diyoruz ki mutluluklar sizden yana, bizden yana, hepimizden yana olsun. Özellikle bu önemli günde mutlulukları beraberce paylaşmaya devam edelim. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandıralım. Şimdi ise yine 80'li yılların ortalarına damga vuran bir şarkıyı dinleyeceğiz. Mahmutoğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavel şarkısında Gülşen Bakoğlu'nu ağırlayacağız. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Güneşin her batışında seni hissederim.

Boşuna düşmedik seninle dile. Gözlerin gönlüme bin umut verdi. Sazlardan seslenen şarkılar bile seviyor, seviyor, seviyor dedi. Sevgiler umutla yeşilleniyor değerli dostlar. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Tıpkı bu şarkıda dinlediğimiz gibi. Samime Sanay bizi yine 80'li yıllara doğru götürdü. Sanatçının Beni Hatırla isimli albümünde yer verdiği şarkıyı dinledik. Bu eserin güftesi İrfan Türkoğuz'a aitti. Nihavend makamında ise Taner Şener tarafından bestelenmişti. Evet, şimdi yayınımızın son Nihavend şarkılarına kulak vereceğiz. Bu defa 70'li yıllara uzanacağız. Muzaffer İlkar yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Sevim Deran tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesi dinleyeceğiz. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar? Nerede o yeminler? Hani nerede verdiğin sözler?

İki efsane sanatkar Tülay Cönik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Buram buram nostalji kokan bir kayıt sunduk sizlere. Dönemin imkanlarıyla hafif batı müziği düzenlemeleriyle kaydedilen bu Yıldırım Gürses bestesini sizlerle paylaştık. Biliyorum artık çok geç diyeceksin, aşkımı bil sen de dudak bükeceksin. Gözyaşlarımda demek hepsi boşmuş, zavallı gönlüm hep boşuna koşmuş. Efendim içimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkı bayram coşkumuza da eşlik etti. Şimdi ise rast makamında eserlerle yolculuğumuz sürecek. Necip Mirkelamoğlu'nun rast şarkısını Nesin Sipahi yorumuyla sunuyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Geçmişin izlerini bugünle birleştirdik, dünü bugüne taşıdık, Nesin Sipahi'nin ardından Dilek Türkan'a kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan ve aranjör koltuğunda Alp Ersönmez'in oturduğu Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Haydar Tatlıyay bestesini dinledik. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah seher leblerin. Bu hareketli şarkının ardından enerjimizi hiç kaybetmiyoruz ve bir başka güzel eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçımız Seval Şentürk bizlerle birlikte olacak. Sanatçı dramalı Hasan Hasküler'in Rast eserini seslendirecek. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin?

yaşamışım sabredemem. Kemal Caner 1998 yılında seslendirmiş olduğu Rast türküyle bizlerle birlikteydi. İbrişim Örmüyorlar. Efendim, bu kadar hareketli şarkı türkünün ardından şimdi klasik musikimizin önemli örneklerinden birine yer vereceğiz. İstanbul Radyosu keman sanatçısı Aydın Varol'dan dinleyeceğimiz Hicazkar Keman Taksimi'nin ardından Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2005 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Çiğdem Hanım, Tatöz Efendi'nin güftesi Nigar Osman Hanım'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Mahvoldu sükunum, beni terk eyledi habım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

İnce Saz grubunun Aynı adlı 2006 tarihli albümünde Melahat Gülses tarafından seslendirilen unutulmaz bir Nevser Kökte şarkısına kulak verdik. Gül dalında öten bülbülün olsam. Hicazkar makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Yine geçmişe uzanacağız efendim. Nigar Ulaerer'in 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu anonim bir Hicaz türküye kulak vereceğiz. Dağlar dağlar, viran dağlar.

Radyosu sanatçıları Esra İçöz ve Cengizhan Sönmez Hicaz bir potpourri ile konuğumuz oldular. Bu güzel hareketli şarkılar 2010 yılında kaydedilmiş değerli dostlar. Yine günümüz aydınlandı, yine bayram neşesini kalbimizde hissettik. Evet, şimdi ise Turhan Taşan'ın güftesi Yalçın Bellican'a ait Nikriz eserine kulak vereceğiz. Hicaz makamının kardeş makamlarından biri ve aynı zamanda bugün yani 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na istinaden güzel şehrimiz Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı Samsun'a ithafen bestelenmiş bir eser. Kemal Cener yorumuyla sizlerle. Dağlara gün vurur Karadeniz'den, gecenin koynundan uyanır Samsun. Uşaklar hey amol çeker hep birden, ağlar balık kokar, takalar yosun.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Teoman Volkan Özselçuk, sözleri Reşat Özpenişçi tarafından kaleme alınan Nikris makamındaki Erdinç Çelik Kol bestesiyle bizlerle birlikteydi. Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. 2003 tarihli bu kaydın ardından şimdi ise yine İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2002 yılında kaydedilmiş bir şarkıya kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki Dede Efendi bestesi Alp Arslan tarafından icra edilmiş. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde bir civan yatır. O civan bilmiyor hiç gönül hatır, Leyla'nın aşkına dağlar mekanım. Sevda ne müşküla, yanar ağlarım.

Aköz Hicaz makamında hareketli bir türküyle seslendi bizlere. Şimdi ise yayınımıza Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz ve Yahya Geylan'ı ağırlıyoruz. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in 1950'li yılların ortalarında popüler olan ve 1953 yılında yayınlanan Körfez'deki 3-5 Güzel isimli filmde de seslendirilen Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkıyı sanatçının kendi icrasıyla sunduk sizlere. Yıldırım Bey'in vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulmuştu bu şarkı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birbirinden güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin sonunda gençlere hediye ettiği bayramın 107. yılını kutluyoruz. Ve gençlerimiz bu bayramı kutlarken biz de onların sesinden TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korolarının genç seslerinden bir şarkı sunmak istiyoruz sizlere. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

coşkuyla kutlanan bizlere bağımsızlığın, özgürlüğün, milli birliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan ve 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece bir savaşın başlangıcı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşu olduğunu anladığımız bu özel günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını en içten dileklerle kutluyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Alp Arslan'dan dinleyeceğimiz Hicaz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.